kendime farkı var. Fırlık asan o zinçe, o zinçesin Leyla sen, o zinçesin tenha sen. Min kendime farkı var. Fırlık asan o zinçe, o zinçesin Leyla sen.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zoda, kichi darsga kechki boruvdim. Sinfga taqillatmasdan kiruvdim. Keyin o'qituvchimiz eshikni orqasidan yopdi, qaytadan odamga o'xshab kirgin dedilar. Keyin meni jahlim chiqib, odamga o'xshab kirishni bilmayman desam, unaqada adangga o'xshab kirgin dedilar. Keyin sinfdan chiqib, kuchim boricha eshikni tepib ochib baqirib kirdim.
2: Voy nazo, nima deb baqirding?
3: Ay yaramaslar, kutmaganmidilaring dedi. Hayron bo'lma Asıl Zoda, adam shunaqa deydilar-da.
2: Hozir nazar to'xta, telefonim qolmi? Alo? Ha, quyonchim, sal ushlanib qolaman. Xo'p, quyonchim, albatta boraman. Unutmayman quyonchim, men sizni zerikmagan. Voy o'zimmi quyonchim?
3: Yigitim, Asıl Zoda?
2: Ey, yo, yaramas quyonchaga qattan ham gapirish o'rgatdim.
3: Ha, aytgancha Asıl Zoda, eshitdingmi?
2: Nimani?
3: Kecha Anvar bor-ku, o'shani kasalxonaga olib ketishibdi. Zaharlanganmish.
2: Nima, tilini tishlab olibdimi?
1: İki dugona.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir bolakay soch yo'q amakini ko'rsatib, "Oyi, qarang, anu kishi kal ekan." desa, "Tush, o'chir bolam, oyi, jinnimisan?" "Nima u, kalligini bilmaydimi?"

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Köpçelik Hintlerini kinosunu maktaydı, aktörlerini maktaydı. Hintlerde muş Şahruhan varmış. Bizde hem var, Şükruhan. Hayırken Şükruhan'ı, Şahruhan'dan. Dersi kop. Ben uzun havas kılaman Şükrek'e. Çünkü o adam, o adam. Men adam.
3: O tonu adam, dersi artık öden.
2: Mırzı beke narmani, man ni narmani. Dıp oylegenler bekarını beştesine itikmesi. Hamamız narmani bol halka hizmet kılışına hareketlemiz. Hintlerde muş, kaş barımış, kaş. Kaş, bizikilerde hem var kaş. Bana karayın, bizikilerde hem güzel güzel kemelik kaşlar var. Şunaka kaşlar var, osma koyunca ağzıga düşedilen kaşlar var. Gözler var bana. Hintlerde varmış çihre, bizde hem var. Çırali çihre. Saç ne etmeysimiz, saçlarımız talali talali saçlarımız var.
4: Hey.
2: Hey.
4: Meri, nasibimi doğru ki ne hey?
2: Menge nasibamı siz deyin. Yok senin. Men sizge nasibamaz. Sizge atalgam. Siz menga nasib emas, menga atalgan. Men juft halolimga nasib emas, unga atalgan. Juft halolim menga nasibadir, menga atalgan.
4: Nahe, sabr he, devona, chalo chalo chao.
2: Chalo chalo dedim mi? O chalo chalo. O chalo chalo. O men chalamasman. Atının var, ikide balam var. Çalamaz mı ama? Çalamaz mı? Kulağı izge tambur çalamaz. Yine hürmette. Yüleğen ben. Nasibamış, nasiba. Hazır köpçeliğin nasibasını kadar yaptı. Hı? Hala o inçiden. Bittesi yutu yaptı, kursanmış. Yuttum! Yutkenler şuna kapalar. Yuttum! Numa? Nüks ya! Atının kanak kabul kıldı. Ay, yüreği yaralı buldu. Atını öleceğim, kurzan mı öleceğim? Kara! Buradan iki işte baktıkçı başımda kondudu. Estağfurullah. Buna kadar baktıkçı hiç kimi başı yapılmasın. Her kimse koş gene bilen koş akarısın.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteke, şu Hintçe kinolarını zor kılıp işleşetti.
3: Gapırma, kuddu. Hayot aligi ko'chada ashni yetib yurishdan iborat de go'yo.
1: Baribir zo'r de vostaga, siz nima ham tushunardingiz?
3: Men qattan ham tushunardim, men sevmasdan turmush qurganman-ku.
1: Nima?
3: O'zing shunaqa deysan-ku.
1: Vostaga, menchi sizdan bir romantikani nimaligini bilasizmi deb so'ragan edim.
3: Endi olib qochmagin. Ozoda, gapirgansan-da, gapirishga gapirib keyin.
1: Voy nima?
3: Bo'ldi, o'ylamagin. Har doim mana asabim bizganing bizgan.
1: Xo'p, bilmay qolman.
3: Menga unaqa do'lda qolib ketgan chumchuqqa o'xshab qaramagin.
1: Xo'p dedim-u.
3: Nimaga maymunni ko'rganda baqrayasan? Nima? Maymun ko'rmaganmisan?
1: Yo'q, jonginam ko'rmaganman, ayniqsa sizdaqasini.
3: Voy, nima deb qo'ydim?

0: shudur doim. Sizni o'z panohida asrasin bu Xudoyim.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Hazır çakalaklarım başkaça tuğul yaptı. Ben Türk'üm bu oldu tuğruhanadan çıkkanımge. Kirip çıkkanımge. Aldın beş parmağı bulan tuğul yana şimdi.
3: Neme hizmet var hake değiller.
2: Hazır üç parmağı bulan tuğul yana. Neme gafiz var hake değiller. Hazır biz korkardık, biz korkardık. Yaşlıgımızda dedemiz kır oğlum. Uğla acine keli yaptı. So korkanımızdan korpanı bir yağıdan kırıp. Kaltırıp korpanı irtelip. Oftogu yadigen kılıp nereye yağıdan çıkıp yeterdik. Hazır ki ballar korkmaydı. Kır uğla acine keli yaptı. Şaşmaya aldım bir koruş koyayken uğlayım hadi. Ballarını korkma gene makul. Lekin kabristandan ucuz tırılıp o gene gene. Özbeğin aldan çıktı. Özbek mihnetkar. Dalede ketman çöp yetken eken. Ketmana menden sal kattara. Yerli okur var yaptı. Bir adı arkasında kendilerimiz kedi yaptı. Akamız mihnetke verilip gitken. Hatun! Kedi yapsan mı? Hatun! Onlara kedi yaptı mı? Turbanın içine köm koyup söyler mi? Sizler diyene el giyikemiz, çıkıyorlar. Vallarım turbanın içinden çıkıyorlar. Dede, yine çapamız mı?
4: Evde yüge çapların.
2: Hammasını cönet varıp, akamız ozları mihnet kılıyordu. Kutlu çöpeyi turbanın içinden ucuz çıkıyordu. Uzbek kaçışın önüne ketmanı koyup koyup bezdirip duruyormuş. Ha? Kaçma, kaçma. Katadır kurgandırmaz ha?
4: İşte ucuzsam Özbeğin korkutamanın kımagen kılığı kalmaktı.
2: Bana bir korkma, bir zirek durur. He böyle. Tıpatı ya adam sana kılıyetken kılığını kala. Betmeyi dünyayı basayım o beydi bu be.
4: İşte ucuz Özbeğin kapırı var. Nımagen benden korkma yapsan.
2: Hatınımdan korkmayayım bana, sen karıptan korkamam bana.
4: Ucuzsam. Men ucuzman!
2: Digenden kigin Özbek'e yetkip, eh? Selam aleyküm Ucuzak. Televizyonda huni görse dedi, bir binayı deyken siz de. Huzuru, ben sizden o kışlağımızdaki Abdurrahim Algaç'ta hatını kömür getirdim gündü, öyle bana gel. Bizi ucuz.
5: Ne seni iman?
2: Rahmet köyünü iftartken. Digin yegeni başka nesi var? Ali, ucuzsan vergen nesasını şaşırıp,
5: bir lıh! Namın çatçığı mı olsun?
2: Buradan beri yürümeken paypa ola değişirin mi sizinle?
6: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vay Vastaki. Manu moşinden karayı resim çırağı iken ha.
3: Azade arzu kime? Burası kuşum yetmiydi.
1: Kuşizmez. Poliz yetmiydi.
3: Doğru. Hayal kıyandacı. Hazır ikkalamız Mercedes maşinede oturup ketuvamız. Sani kolinde kımmat telefon. Boyninde brilliant. Tırnağların uzun. Lekin bu hammasi hayal. Arzu.
1: Şunu saçınarlıydı arzuligi.
3: Uşalışı mümkün. Lekin hayalinde.
1: Doğru. Hayalimizde hamma narsani arzu kılsa buladı.
3: Hatta başka ayollarını ham arzu kılsa buladı.
1: Siz erkeyle fakat şunu oyliysile.
3: Değil mi? Sen ham erkeğin arzusunu eşitken misin?
1: Eşitmegen ben. Aksinçe sezgen ben.
3: Azade sezgirlik ingeçi yapıyor. Ala derece eşitken.
1: Albatta, albatta. Alo FM radyosunu dinlap hamma narsa, hamma narsamız alo derecede gitmoqda-ku.
3: Alo?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hamileler şifakarlar kütüp oturmasından dedim, hürmetli doktorlar dedim. İki tanesi var, iriye şunu, eşlerinde kaldırırlar, varıp uşa, doğru tayarlayan insanlara ettiler. Şu doğrunu tayarlayıp versem ama odaykan. İki de doğru var. Bütün cihan Uzbekistan'dan uşa doğrunu satıp aladı ve Uzbekistan medikleri pulu teyli kapı getirdi. Medisini kadınlar. Mesela iki de doğru. Hiç kaydı şap çıkarılmaydı. Hiç kimde eşliği yok. Birinci doğru. Vasvasakin diken doğru gerek. Vasvasakin diken doğru hiç kaydı şap çıkarılmaydı. Hazır hamma xalqni kasabini chalingan vasvasa. Vasvasa kasali bor hozir. Hamma narsasi bor, uyi bor, mashinasi bor, bola chaqasi bor, gilami ham bor, hamma narsasi bor, oshcha puli ham bor. Lekin vasvasaga tushib qolgan. Ertaga kech yana shu yana ko'proq tortsam deydi-da. Yana ko'proq. Yana bitta dori bor. Buni ham o'ylab topsa yaxshi bo'lardi. Ikkita dori dedim. Ikkinchisi bu ayollar uchun chakaga gin degan bir dori o'ylab topish kerak. Toshkentda chakagagin degan dori umuman ishlab chiqarilmagan hali butun dunyoda ham. Yoki bo'lmasam antijag' deb o'ylab topsa ham bo'ladi. Antijag' ko'p jag'iradigan ayollar bor-ku. Nima deb jag'iradi? Bizni uyimiz qo'shnimizni uyidan bir qarish past bo'lib qolibdi deydi. Xudoga shukr, mana 17 xonali uyni bitkizdingiz. Dadasizga rahmat deydi. Nega bir qarish past bo'lib qoldi deydi. Ertalabgacha chiplab chiqardi. Nega biz shuncha pul sarfladik? Bizga bir qarish past bo'lib qoldi. Biz kamlik joyimiz bor. Er o'zi vasvasakin ish kerak. Bir yerde çekeke gün antijak kıldırırdı antijak. Bu çıkardı ki arabalı eski antenanın balarağı oynatıp koşundu ki den tepesi bayrak tıkıp çıkardı ki. Endikor çıkardı, endikor çıkardı. Ha bu başka ya, sal bozuyan balarağı oldu dedi. Başındaki keserge çelin geldiler kop. Eğer de şu iki darını koyup topsa hiç kanaka şifakallar hamiye muhtaç bu meydi. Full menajinde murri uzun uzun akı gelir bütün dünyada. Bütün cihan hazır, vasfasa kasara bile çalınken.
0: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Hoş. Mene kozanlıyım hop geldi. Gezgeyem koydu. Gidim akılamız yine. Hoş. Abdullah Can. Birinci kozanken ne mene salamız?
3: Birinci yine ne yağ salamızdı?
2: Yo.
4: Demek piyaz salamız mı ustaz?
2: Yok birinci nazar salamız. Nazar. Hey. Ben yakalayla mene. Soğandan gün üstü nazar salış kereyi de. Yendi mene şimdi acayip günde mene. O kadar kılı götürgen ekemiz. Şu cahaya bir latife kep kaldı ben gibi. Bir akıhan aşhaneyi kırıp afisan, ey afisan, bir porsiya bulyon olib kelayin debdi. Shu payt afisan, bulyonni haqiqiysidan olib kelaymi yoki deb so'rasa, xurranda iyi, haqiqiy emas, qanaqa bo'ladi deb hayron bo'libdi. Bitta kubikdan tayyorlanadiganida, bitta afisan, haqiqiysi deb so'ragan ekan, afisandan ikkita kubik solib tayyorlanganda, deb javob berdilar.
5: Gabiyo bilatan.
2: Anvarjon, ey Anvarjon sen ayt. Endi bugün o'zingizdan bir borsh degan ovqat karam bilan tayyorlanadigan ovqat qilib bersiz. Oh, oh sevaman ko'zlaringni. Bu ketardi bor. Voy.
4: Bu hafta bugün bu sizlarga bir borsh qilib beray, shunday borsh qilib berayki, shunday tililarda yer ketardi.
3: Go'shtini ko'proq soling, birodan.
4: Shu joyda bir latifa kelib qoldi bir odam. Endi oshxonaga kirib borsh buyurtma beribdi. Borshni yeb turib birozdan keyin ofitsiantni chaqirib, "Ey ofitsiant, nima uchun ilgari borshda go'shti ikkita bo'lardi, bugun esa bitta?" deb so'rasa, ofitsiant ham, "Kechirasiz. Oshpazimiz bugun go'shtni ikkiga bo'lishni esdan chiqargan bo'lsa kerak-da," dermiş.
2: Gabiyo, lekin
4: endi mashina askarlarimiz bor-da.
2: Ben yakala, ey Abdullahcan, ne karayın? Ayette, biz mincazdan keli yaptı, borup karayın için kim ayken, kim kanakan mincaz oturttu yandan, borup karayıp kendi için, kamçeli, pamçeli yok muyken, borup, tez o karayıp kendi boyun.
3: Oldu yapıyo, oldu. Yo, oy abba canımız oturttu, hey, esselamu aleyküm, abba canım bu, hey. Ha bu eringiz stülü takıdın demek yaptı, abba canım.
6: Vay sikir, o erinmez. Erim ana, endi kirib keldi, eşikni yon turib yo'qolib ketding.
0: Hangoma ustalari.

0: satırda.
1: Kimdir sizni bir marta aldasa, ayıp unda. İkinci marta aldansangiz, demak ayıp o'zingizda.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Hey! Ben geldim. Yakşı mısın? Tuzuğu musun? İçkine yakşı mı? Ben yakşı mı? Tetiğime rahmet. Hava tıramı. Le bey! Bu arada yakşı hamaz.
3: Altın çıpana düşürdü mü?
4: Sağoleyküm. Niger oğlan çakır var ile?
3: Oy yerimen oğlumaz yerimen ben.
4: Ha rahmet. Tamam böyle yaptırım hocam.
5: Basri!
6: Bu halde okşayın salçayı tırahtırın oğlum.
5: Basri dikkat! Vah vah hay vah hay vah hay vah hay vah! Hareyda yağsı mı sen?
3: O kim benim kadını mı?
5: Vah vah hay sizde ev kadın ha!
3: Ne diyorsunuz bu?
5: Kapıma ağzımızı gülüp topamız oldu. Kayaysa yağsı mı sen? Kendim var, 15 günce kamyon koyu var işte. Ha bu mekegünce özüne kutuluk kapsana ha? Melades, ne kadar yıkılıysan yıkılama. Sen hem 15 günde kamyon çıkar var işte. Hoş, ne mi oldu kanı? Bir boştan kapırışı. Ne mi oldu? Holva! Vah vah hay, holvası geri ne öyle geri? Kız! Vay yalak kız mı? Vay vay canım. Vatam yok ki, vatam! Kaya geldin, tuhaf değil mi? Kapitli vatam!
6: Oğlum yok buna diye!
3: Okey! Kadınım kız tuttu da öyle kötü orasın, bir gör de bir gör ki! Ye, maniki ya bana birinci kız oyun da mı?
5: Aaa, siz de bitti, ben de olta oldu! Bu dükkanı olta karri, dur dükkanı katta olamam!
6: Hey, dur oğlum bey!
3: Dükkanı dur, düşünceli mi?
6: Ve garnitör çıkılıyordu magazinde. Magazincinin sotağımı yıkıcı olan.
7: Geçin aslına. Tukatıyon hana kayağıda.
3: Karıka hana? Aa, kabul kıladı kendini. La doğru boraz. Çınarıyondan çar yakaylar. Ondan gitti skemeki var. Skemeken yanında kuange yürüseyiz. Onda vada burad. Vada burad da aylar. Ondan iki erçe. Ondaki karısız kabul kıyası. De yaz koyuptu.
7: Hatırlım ben. Kozi yarıladı kan bu bazen.
3: Ne kozi gibi mi çıkan mı?
7: Ya kumu çıkmadı, bala çıkar kan bu bazen.
3: Kozi yarıydı yani, doğru yaptı.
7: Kozi yarıydı ya bu bazen. Durmuş kurganımızı ki 20 yıl bu.
6: Merak
3: etme, merak etme. Kanca, 20 yıl mi?
6: Oğlum. 20 yıl önce ne kadar gereken bu?
3: Şimdi bizim için kitap okuyaması gerek.
7: Götür asla. Karayla ben hamiler sana af geldim ya ki.
6: Karayla hamiler
3: sana. Vay!
6: Ha, af. Çay ne, piye ne?
3: Çiçot ye, çiçmez.
6: Kütülü, ya hafsız.
3: Vay, kitap ben, kitap ben bu hareket otla.
6: Şu hareketi kalkan bana.
3: Hamiler sana olsun.
6: Merak etmem.
7: Yakında otam olamam.
6: Hem otam
7: olamam. Kurvar
5: seydi bu. Yetsiyedi. Pişen kursun.
3: Ne mi yaptı?
5: Kameler seni atmanı. Hatta uydu kop geçti bu. Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu'da.
1: Hangi ama ustalara?
2: Ben sizge demokçı bulganım da görüyün. Hiç kim işitmesin mi? Aynen sizge atalgan soğuğa bak hapa.
3: Vay soğuğa değil.
2: Soğuğa zor soğuğa. Umurumda soğuğa olmak ben buranın taşına. Soğuğanı görme gene kendisi. Bana bu işte soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
4: Kullanma.
2: Bana şunu okuyup görürsün de.
4: Hop.
2: Basıp işe doğrasın.
4: Hop.
2: Ha kettim.
4: Çoşmayın görgatlarız. Kalk git yapsın.
2: Ya vaktim yok ben.
4: Vay yaşama görle.
2: Ne madde de instrukciya dedin mi?
4: Kullanma. Kani? Bu erkeklerin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan. Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan. Kani köreylikçi?
5: Salam, asalım, şakarım, havadım, parvardam, www.bolichka.
2: Vay, bulmasa! Asalım dedim mi? Umrumu la bırakır, buna kadar şirin sözlerle işitmekem. Bulichkalıyım ben, kaydan bilip de bu.
4: Kani? Hoşum canlı yine bir acayip faydalı dastırı yazgı uyku deyip namlanadı. Siz okulagende o paşalarını haydaydı.
2: Oh! Bayağısı kışta gerekti. Bunusu yazda gerek. Kana bir görelim ki...
5: Kiş, yokal ıskırt paşa. Kiş, yapışma, kasallik tarkatma. Kiş.
2: Paşalar hayda. Durarken mazakli. Okulara gelsin. Vay uzunlu kibir şapşapımdan. Vur gele ya. Hoş. Keyingi dastur hiç qanday tirik erkakka xos bo'lmagan dastur. Qaynonani quvnoq kutib olish. Munisi yolg'on. Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hech ko'rmaganman men. Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin. Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi ular. Bilaman. Qani bir ko'raylikchi.
5: Oo, qarang kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling. Xohlagancha turing. Xohlagancha oling.
2: Voy! Mana bu zapchastadan bir boshda o'rnatib chiqish kerak erkaklarimizga. Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh,
4: hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi. Qani bir ko'raylikchi.
6: Oh. Jonim, qomatingdan, charos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Oh, atirgul, pomadangni yeb qo'ysam, oh, hidlaringdan bir to'ysam.
2: Ey, zanglab qolmasa bo'laydi, nima bo'lsa bo'lsin endi.
4: Qana bir haliga erotik faylingizni bir qaytaringchi.
6: Oh. Jonim. Oh, canım.
2: Daim şunaka. Branta erkek menge daş verilmedi. Hak tırıgı bulsun, hak temiri bulsun.
5: Kiş. Yokal ıskırt başa. Kiş. Kasallik takatma. Yapışma. Kiş.
2: Asla.
7: Hangi ama? Ustaları.

0: ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi bahor.
1: Ona zaminimizda oshiq dillar

0: Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Ay ay yaş kız, ay yaş kız. Hoppa kız şaşmayın. Namun çayında at yiyerken de min yaka yürüyüş gereği mi? Sizge yetemem de tülüm gel soğuk kaldı yok. Ne demek gerek? Halege, saat siz neçi buldu? Şunu sormak çıydım. Neçi buldu? 6:30 Cide yaşı kelik tanıcağınız. Ne sizi tanıyım ben de geliniz demez size. 2 minit tembir gepleş durup bizi. Ne getiremez ekeniz? Siz ozu kimsiz değilsiniz mi? Ben şairman. Men şairman, şair bulup tuğulgenman men. Nahat endi tanımaysan sen. Ne bana yazgansın değilsiniz mi? Halige, ötken küller, Buratina, Vinipuk, halige Aygül bilen Alpamış, Bahtiyar, Kullaskam, köp narsalarını yazıp taşıgan men. Oğugandırsız, ne gülesiz? Ha? Sizge yazıcılar yok muydu mu? Yazıcılar menge hem yok muydu asıraysan? Şunu için men rejissörman. Biz rejissörler bir kuruştan ak sevip kalamız. İkinci kuruşta ise öğlenemiz. Yalgızlıkta yok rağımız. Şu sebepten kadamımız yetken şaharda bola çakı arttıramız. Bola kaladı, çakı ise biz blankete uğradı. Yangi film ol yapman ha. Filmde başlı oldu, siz oynaysınız. Ha? Namanıma deysiniz mi? Sevgi ve hancar. Ha. Sevgi rolde men, hancar rolde siz. Oh canım. Ya. Kimde göz öyle kıl yaptı ya? Kim kol yürütür yaptı? Men fakat sizi paypaslap kor yapman. Sebabı kuzum kor muydu? Ha. Men asıl tankiman. Ha. Tankimi portlatışken. Anca buldu. Tank hayda olma yapman. Pravamı ap koyuşken. Kanı konuşardı. Hüden geçti. Uh desem onlar uh dedi yok. Pravamı ap koy. Ne gülersiz? Kim öyle ya? Kanaka uzuk. Haa bu mu? İstan çıktı. Bu uzuk menikimiz. Yok uzukam. Barmağam menikimiz. Haa uzuk kayadı. Uzun mükünü verip koyacağım ben. Kanday kılıp. Şimdi hizmetçiliydi canım hizmetçiliy. Haa samolyottan bir paraşüt düşük getim ben deyim. Samolyottan mı akıyorum siz? Ahır ben sınavcı uçucu ben. Aytmadın mı? Haa paraşütten sakraldım. Açılmadı. Denizge düştüm. Barmağın akıllı yer getip kaldı. Beni tez yerden maşinesi alıp gitti. Ha, kahramanlığımı tam alıştı. Medal oranı gibi bana uzunluğu barmak koyup başladı. Korkusuna verişken de uyge kirip seni korup sevip kaldım canım. Seni korganımdan beri geçerler okul almayayım ben. Ne demek okul almaz dediğimi bilesen? Koş ne demek okul almayayım ben? Kayısı koştun Gülnara. Kanaka Gülnara'nın diye vardı aşmakçı ben. Haa, hali ki benim dengizçim ben o. Kop çökken ben. Sudan çıkamam deyip hali ki Gülnara'nın diye varı tırmaşım ben deyindim. Ne demek? Gülnara'ya tek zorluğu kılıp siz. Aytdim-u, samolyotdan yiqilgan men deb. Shuni asorati hali ham ketmayapti, tushunyapsanmi? Nima nima? Kim meni vashiy qilyapti? Voy, nimaga ishonmaysan? Nimaga ishonmaysan? Nima? Goh tanchi, goh dengizchi, goh uchuvchiman deysiz? Ha nima? Axir yigit kishiga yetmish hunar oz, shunga ham tushunmaysanmi? Bo'pti. Mayli, qo'ymading, qo'ymading. Kimligimni aytaymi? Faqat birovga og'zingdan gullab qo'yma, xo'pmi? Tilxat berganman hech kimga aytmaslikka. Men kosmonavtman. Yaqinda uchaman. Xo'pdi, sen birga uchib ketamiz. Olib ketaman. A, Yupiter, Venera chiqasanmi? Obbo, yana ishonmaydi ya. Voy, yoz, yoz. Telefonimni yoz. Yoz. 03. Tez yordam deysan, ha? Men yetib kelaman. Uy adresimni yoz. Yoz. Ishonmaganingni nega yozasan? Toshkent shahri qurilish, proyezd burilish. Uy nomeri 0. Topa olmasang ol. Hazillashdim, hazillashdim. Nimaga xafa bo'lasan? Voy, voy, nega gapimga ishonmaysan? Uylangansiz? Hujjatimni ko'rsataymi? Demak, odamning gapiga ishonmaysan, ha? Ishonmaysan. Qasam ichsam ishonasanmi? Ma, mana, mana hujjatim. Ol, ko'r, mana, ko'r. Endi ishonasan. Mana qara, nima deb yozilgan? O'qi, o'qi. Haqiqiy berildi ushbu hujjat. Shul haqida kim 1989-yil mart oyida tramvay, trolleybusda yurish uchun. Xo'sh, qayerga yozib tuylangan deb? Qani o'qishi qayerda bor? Nima? Qaysi Feruza? Feruza mı? Vay Feruza ne yapmalısın? Ha biz o bilan yaşlıydı çağırdı ki hala hala kem oynardık da. Oyna oyna kutu bakalımız. Anne mi? Ondan bolan bora gel. Ben otasını oyna gel mi? O anasını oyna gel. Eğer hop desen bitti sağlıkı verişim mümkün. Tohta tohta şaşma. Kim sürmem? Kim çırkım? Bu yam yapışmadı. Mamın sonra gel. Yaş kız. Yaş kız. Menge karayın. Saat netçi bu gel. Ne yapalım biz mi? Yaş kız. Yaş kız.

0: Yurtımızda saat 3.
1: Res suy AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Merkez Radyosu.

0: chambul gaiki kapeynen haberdar
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.